0: Yalnız kesin kime?
1: Ya ba arne kosoy.
0: Ya.
1: Ya ba bari i tu tuş no tu ama insan insan soy sedla. Sedan di beni ya ne istiyim? İsmi sedla.
0: E tenk bu nit antlay sek.
1: Oh, ya bel. Hemen gayet.
0: Hadi.
1: Hadi.